Yusuf D. Cash. Telegani beat. Ana balası di Chicago kayu sindrasa ni mushk. Bishala juru boga bukmo. Fanfan boga rap seri. Yeah. Yeah.